Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlamat konular Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygarıça anlatıcı. Bugün 2026 yılı 8. Öktöbür Peyşembe. Hazır. Ankara vakti tüştünkin 1, Ürümçü vakti tüştünkin 4. Hürmetli radyo anlatıcılar. Anlatışlarımızın her günü Ankara vakti tüştünkin 1'den 2 gece, Ürümçü vakti tüştünkin 4'den 5 gece bulan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4'e asfini hemen alırın ve radyomuzdan internet

şey yapılır. www.trtuygurca.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adreslerde bir başta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen 8'in 9 geç bulgan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogritsta suni hemra ve internet arkalık anlığı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının nama yendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: BDT Başkatibi Guterres, İslamabad'da Pakistan'ın yukarı dereceli rehberleri bilen görüşüp, Keşmir meselesi, Afganistan ve rayon mukimliği hakkında sohbet etkizdi. BDT Başkatibi Antonio Guterres, talaş tartışlık Camu Keşmir, Hindistan'ın İndus Deryası su gelişimine toxtatıp koyuşu ve rayon mukimliği katarlık meseleler boyunca yukarı dereceli sohbetlerde buluş için İslamabad'a yetip vardı. O, bu yerde Pakistan Başkitap Başlığı Marshal Asim Munir ve Başminister Şahbaz Şerif bilen bir yer gecen oldu. Başkitap merkezinde ötküzülgen söhbetlerde Asim Munir bilen Antonio Guterres nöbetki rayon hayfsizlik vezihti, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın teşliğini saklaş rolü, Çigra halkıgan terörizm ve Hindistan'ın aldıngı ile toxtatıp koygan iki taraflı melek Indus Deryası su kirişimi dairsizlikke su taksimat mekanizmini red kılış pozisyası katarlık temalar muzakere kılındı. Pakistan Devlet Xavfsizlik Güçlerinden Köpkül Koşun Amibi Münasifat İdarisi Terpidin ilan kılınan bayanatka karganda Asim Munir, Pakistan'ın halkara teşliğini saklaşkı bolgan tevremesi sadakitini yanı bırak etim tähkitligen. Guterres bolsa, İslam Abad'nın rayoluk dokunuşlarının teç yollar bilen halkiliş yolu da körsüvatkan aktif terisalıklarına yukarı bahabergen. Taşkı İşleri Akademiyası'nda diplomatlarına nutuk sözleyen Guterres, yeniden şekillenip atkan köp kutupluk tertipten mukimliğe kapalatlı kılmadığı doğrusuyla agahlandırış verdi. O, halkaralık kanunun depsenli kılmadığını ve karız yükünün dünyavi terakkiyat nişanlarına tosalığı bulup atkalıkını eskertip ötti. Otları şerik meselesi doğruluğuma toktalgan Guterres, iki devletlik halkiliş çağrısının veyran kılınışına herkiz yol koyuşu bulmadığını tehditledi. O yana klimat özgürlüğüne terakki kılıbatkan devletlerde mecburi köçüş ve baylık kısçılıkını keskilleştirilen bir tehdit deb süpet edildi, hem de suni akılını dünyavi seviyede başkuruşka çakırdı. Pakistan Taşkışlar Ministeri İshak Dar, Xalqara Kanun, Zemin Pütürlüğü ve Xavfsizlik Kenişi kararlarından kovrulışı gerektiğini tehditlep, Pakistan'ın diplomatik aldınkı Katar'daki mühim işlerini tılg aldı. O, Palestin ve Keşmir meselelerinin adil hal kılınışını halkara köp taraflı melek münasebetlerinin asaslık ölçümü deb inaklama verdi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberler aldılar.

Hörmətli radioçuların, Türk dünyasının namayəndələri namlıq programımızın bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Alaaddin Özden Ören və Yeddi İsil Zat temalı analizini dinləyəcəksiniz. Qanundaqda dinləyə programımızda bolsun. Bir milletning madaniyat hayotini bayitgan yozuvchilar insonni o'zi va o'zitava bo'lgan dunyo haqida qaytadan o'ylanishga yetaklaydi. Turk adabiyotining muhim shoirlaridan va mutafakkirlaridan biri bo'lgan Alaaddin Özden Ermo ana shundoq shaxslarning biri. Biz uning she'rlarida insonning ichki azobini, fikr maqollarida bo'lsa e'tiqod va madaniyat masalalari bilan mashg'ul bo'lgan bir zeyinni ko'ramiz. Yatti esil zat arısıdın orun alğan özden öğrenini tonuş, yakınkı zaman edebiyatımızdaki küşlük bir dostluk ve icadiyet çemberikini şunu cihatımı naiti zor ehmiyet giygem. 1940 yılı 20. Mayı günü Kahraman Maraş'ta doğulgan Alaaddin Özden Ören, hikaye çilekimizden meşhur zatlarından biri bulgan Rasim Özören'nin koşkızak buradırım. O, 1966 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünü bitirgen, her kaysi şehirlerde felsefe okutucusu bulup işleyen, Medeniyet Ministerliği'de meslekçi bulup vazifeyi tutgan, onun şairlik sılayeti bilen mutfakkirlik sılayetinin birleşişi edebi icadiyetine özgeçe bir çoğunkurluk ata kılgan. İnsan hayatının mənisi haqqında fəlsəfəvi cəhətin izləniş, onun sənətinə bağ bərgəndə çoxum közə tutuluşu kerak bolğan alayiliklərinin biri. Özden Ören'nin ədəbiyyatqa bolğan qızıqışının yıldızı, onun ballıq çağlarında anılğan Maraş çöçəkləri və Qaraca olan şeirlərini tutuşur. Maraşdakı dostları bilən bolğan əlaqəsi bu qızıqışını ortaq bir ədəbiyyat xizmətinə aylandırğan. Şunun bilen Anadolu'nun ağzaki medeniyeti bilen yetişken bir yaş, zamanevi şiiriyet izlenişleri seferge kuşulgan. Bu başlanış Türk medeniyetinin avlatın avlatka kandak yetkizilgilikini mu körüstüp yeridu. Öyde anlangan bir halık nakşısı, bir şairinin sör zibarlarga adetin taşkırı derecede dikkat kılışı sebebiden, ardından uzun yılla ötken deyinkin yaşışını dağınlaştırdı. Alaaddin Özden Ören'nin ismi yetti isil zat tılga ilinganda çokum hatırlanışı kerak. Rasim Özden Ören, Cahit Zarif oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan ve Nuri Paktil'e okşağın namayandılar bilen ortaklaşkan edebiyat çemberiki onun hayatı da halkalık orunluğu iyiydi. Bu birlikten çıkardığın en kıymetlik yekun şu ki, medeniyet dostluk bilen beyiydi. Bir-birini okuyduğun, tenkit kıldığun ve yazıkı rağbetlendirdiğun kişilerin emgeki vaktinin ütüşüge ergişi bir devletinin edebi baylıkıga ayrılındı. Bu ortak emgeknin emeli neticesini biz yorunlarda görümüz. Özden Ören Maraş'taki hem de yorunlu etrafıdaki hizmetlerden kiyen dostları bilen birlikte edebiyat ve mavarağı okşaş yorunlarda icadiyet bilen şoğullanğın. Mavara yorunluğun kurguçları arasından orun alğan, kiyinçe hece yorunuldu mu şiir ve makalları ilan kılıngan. Yorunalçılık onun edebiyatımızı koşkan tefisinin mühim bir kısmıdır. Çünkü bir edebiyat yorunlu yazgıçıla birbirinin sırasını anlayalaydıgan, okurmalı yeni eserler bilen tonuşalaydıgan bir uçturuşuş merkezi. Özden Ören bu işçilikten şaşırılış için zor küş çıkargan. Onun tunca şiirli toplumu Kuyaş Pilotu 1975 yılı neşer kılıngan. 1996 yılı çıkan Yalgızlık Bara Bara namlıq eseri Türkiye Yazgıçılar Birliği'nin

Şiir mükafatı verişken, o keyinki kitaplarda mı şiirlerini bir yerge cem kılgan. Şiiri öğretenleri namlık eserde Cahit Zarpoğlu ve Mehmet Akif İnan'ın şiirleri üstüde tohtalgan. Unutulgan kişiler namlık kitabıda eslemelerini ve türlük makalelerini okur mellerge sunan. Bu eserle onun fakat şiir yazıp da kalmay, edebiyat üstünde oynadığın ve yüzü yaşayan çemberekinin eslemesini koruduğun bir yazgıcı hikayelikini görüntü bir de. Özden Nuren'in şiiri de enene bilen kurgan alakası nâhiti muhim. O, ikinci yeni ekimi yaratıp bergen fırsatlardan faydalanan Sezai Karkoç bilen tonuşu onun şiiriyet yönelişine tesir kösetken. Klasik şiiriyatka bo'lgan qiziqishi o'tmishning boyligini zamoniy tuyg'u bilan tarixiy qoldirish fikri bilan birlashgan. Buningdan bugungi yosh yozuvchilar uchun mundoq bir yakun chiqarishga bo'ladi. O'z ovozini tepish uchun oldingi avlodlarning sadosiga quloq solish kerak. Turk tilining boyligiga yaqinlashish, yangi asarlarning tug'ilishi uchun munbat zamin hozirlaydi. Şiirlerinin asaslıq temaları arasında yalğızlıq, ayrılış, ölüm ve hasret var. 1984 yılı 8 yaşlık oğlu Kerem'nin katmış vakasında hayatın ayrılışı, onun hayatında ve şiirlerde çunkur izlerini kaldırgan. Bu açık dertini biliş, onun mısralarındaki sezgirlikini düşünüşümüzde yardım verdi. Özden Nuren'in şiirleri üstüde oylanganda, insanın başkalarının yoktuşuğa körüstüdüğün mihriballıkını mı eski alımız? Edebiyatının kıymeti mi ana şu yerde görüldü. Başkalarının azabını his kılış, öz diyarımızdan çekilmesinin halk işimizde türkü bulurdu. Kerem'nin Somkisi namlı şiirde bir mektep somkisinin bölümleri, balının külkeleri, defteri ve yoşurun gömleri bilen tolgan bulurdu. Şair kündelik bir boyumlu esliminin merkezi koyulu. Somkinin ağırlıkla tasvirlenen ahırkı mısralar, okurmanını bir atının götürüp yürgen gam hasreti hakkında oylandırdı. Bu şiirini küçük kılgan amil, hem adam tanıdığın küçük bir boyumun muşundak çunkur manağı iyi buluşudur. Özden Nuren'in Türk şiiriyetindeki kıymetini bu şiirde tekimi yakışı düşünürüz. O, şahsi bir yoktuşunu bayan kılış bilen birge, okurmanın üzünün söyüş, kodaş ve yoktuş duygularına tesir kılaladığın hem samimi hem tesirlik bir dil yaratıdı. Onun fikir dünyasına nezir taşlığımızda, garipleşiş hakkında insan ve İslam, devlet ve insanı okşaş kitaplarını görümüz. Bu eserlerde o akıl, ilim, fen, itikat, garipleşiş ve insanın devlet bilen bulgan münasebeti katarlık temalarını analiz kılgan. İslami tefekkür onun suallarının asaslık menbelerinden biriydi. Bu temalarını birlikte bağlılığımızda insanın kaysi kımmat karışla bilen yaşadığallıkı ve cemiyetinin tefekkür hayatını kandak şekillendirdiğallıkı meselesinin onun yazgıçlık hayatı da mühim urun tutkallıkını eytalaymış. Özden Ören oturup koygan münazirle bugün medeniyet kimlikimiz üstüde oylanığında yanıla zor ehemmiyet giyigem. Bir devletnin öz medeniyetine işen turguzuşu, üzü yetiştirgen şair ve motifekkürlerini şunuşiga bağlıq. Eserlerini okumay pekat isimlerinle tekrarlıgan yazgıçla bilen küçlük medeniyet alakası unutulmayımız. Ulanı tonuş için kitaplarını okuşumuz, ula sorgan suallar üstüde oynanışımız, ve fikirlerini öz devrinin şart şeraiti içine bağlışımız gerek. Özden Nuren'in eserlerinin yaşla bilen uçuruşu nâhiti zor ehmiyet giyem. Mekteplerde şiirlerinin okuluşu, kütüphanelerde kitaplarına orum verilişi, edebiyat cemiyetlerde fikir makalelerinin münazırı kılınışı, onunla bulgan en yakşı vefadarlık bulurum. Okuyucularının bir şiirdeki söz tallaşını tatkik kılışı mı, ulanın Türk dili bolgan dikkatini aşırışı mümkün. Bundak okuş adeti milli medeniyetki bolgan sarakatini kündülük durmuşka sındırdı. Medeniyetimizden doğmuşu eserler bilen orantılgan bu canlık münasebetinin uzakulundu. Her bir yeni okurman edebiyatının kürgüsüge üzünün kızıkışı ve suallarına koşuru. 2003 yılı 26. iyun günü Balıkesir'de vefat bulgan Alaaddin Özden Ören Türk edebiyatı da özüne has bir sada kaldırıp gitti. Biz onu 7 yıl

0: Hürmetlik radio anlıgıcı aziz qerindaşlar, İlker Taşkın tərpidin tayarlanğan Türkiye'nin rayonla xas tizim qilingan məhsulatları namlıq sahibimizin bu əbdilik sanıda Denizli Çamalı Almalı Rəxtin tonuşturmuz. Denizli Çamalı Almalı Rəxtinin Türkiye'nin rayonla xas məhsulatlar tizimliki kirgizilgən vaxtı 2020 yılı 11. ayının 23. günü. Türkiye'nin sanayi şehirlerinden biri olan Denizli tabi güzelliklerinden başka yine tokumculuk mahsulatları bilen bu adam şumul şehir etkiye Denizli'nin Çemeli nahisiye karışlık Almalı yüzsü de koldu tokulduğun ve intayın inçki iptin tokulduğun Çemeli Almalı rahtımı del şulanın birisi. Çemeli nahilik hükümetinin ıltaması bilen 2020 yılı Türkiye'nin rayonla has mahsulatları tüzümlükü kürgüzülgen idi. Çamalı Almalı Rəxti düven dep atıldığan yağaçtı yasalgan pedallık tokuş maşinisi de maharet talep kıldığan ustalık bilen işlep çıkarılıdı. Çamalı Almalı Rəxti asaslıqı romal, tokulma kümlek, üstel ve kahve üstülü yupkı şekilde işletildi. Rəxtinin özgüçülükü bolsa tokuş maşinistin ham aleti çıkandınkin ıssık sopun suyuda yüyüldüğallıqıdır. Bu ceryanda tokulma tətür tarayıp korkulanı şekillendirdi. Çamalı Almalı Rəxtinin iki bişi callıq renkli, siri, kızıl, yeşil, kök, binepşi boludu. Arlıqlarda behi ve zəpəsir qatarlıq callıq renkli işletildi. Renkli olsa bazı tabi üsümlüklerden kolu keltirildi. Meselən yanaq şakilidin kumur renk, piyaz postudun apısının rengi, at tarixi postudun siri renk işlep çıkırlıdı. Tokumağa geometriyelik nakış ve yerlik gilem nakışlarımı işlendi. Hürmetli radyonluqçıla, yukarıda Türkiye'nin rayonla xas tizim qilingan məhsulatları namlı programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonla xas tizim qilingan məhsulatları.

0: Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della

edil illeşler Türk dünýäsiniň daňlary atdy gepleşimiň nowatdaky täze sanyna biz ýene-de siziň bilen birlikde. Gepleşimiň bugünkü täze sanyna Lukman Derwiş, Garaja Ähmet Sultan atdy temalarda size gurrun bermek isleýäris. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğuş İpek'in şuňky tema bilen bagly fiýlinesini dikkatiňize ýetirmek isleýäris. Türk milleti tarihin doğamına dine kılıçlenen eğitim köngül ärlerle bar olupdur. Bu topraklarda halkın derdine derman bulan yüreklere ve bedenlere şapa paylan erenler yetişiptir. Garaja Ähmet Sultan hem ine şolar yali ägir şahsiyetdir. Hem Lukman hem de Derwiş hökmüne yatlanan bu beýik weli çäresiz galan adamların yaralarına merhem bolan halk Lukmandyr. Halkın köňlünü ençeme asarlap yer eýlen bu beýik türk sopy, ýaşaýşy we mekibi hekaýlaryň türk irpan däbirine aýratyn orun eýläpdir. Garaja Ähmet Sultanyň türk şahsyýeti we gelip çykşy Horasan we Türkistan topraklarynyň gelip çykýar. Kakady Horasan tewtine hökümdarlyk eden Süleyman al-Horasany atly türk begdi. Garaja Ähmet Sultan Andola gelenden soň Osman döwletiniň ilkinji töwüşlerine iýçen gatnaşypdyr. Haqiqatdanam tarihi çeşmeler onun Orhan Qadiyinin doğruna yaşanlığını ve sevuşlara qatnaşanlığını gurrun veriyerler. Ruvayetlere gora, Bursa tevtinnaki Osmanı basıp alışlarından biri olan Geyve diyilen yerin qoloyunnaki Akisar qalatının basılıp anlan vaxtına Qad Derwiş hökmüne qatnaşıplar. Sevet basılıp anlana son, ol yerde meskin tuttu ve ilkinci zabiyetini ve tekkesini qurupdur. Osmanlı yıl yazılarındaki tarih çeşmelerin birine göre Garaja Ähmet Sultanı Vizantiyalara karşı Pelekanon sövüşünü görýäris. Siýinçi lakamdan tanalan Garaja Ähmet'in Anadolu'yu Türk göçtürmek uğruna tağla eden beylike Horasan erenlerle birlikte Orhan Bey'in yol açıq etmeğindeki Türk güçlerinin hatarına sövüşüp Vizantiya koşuna karşı yeňişin kazanılmağına ulu rol oynandığı aydılýar. Sewuşdan soň Garaja Ähmet Orhan Gazinin ruhudy we howandarlygy bilen Üsküdar setine göçüpdir we şuň gün hem adyny göterýän dergah döredipdir. Üsküdardaky Garaja Ähmet tekkesi şol döwürde Osman we Bizantiýa terkedinde terket çağynaky dergah hökmüne hyzmat beripdir. Köp sanly toplary ýetiştiripdir we ruhy hyzmatlar bilen bir hatarda Sewtiň terket howpsuzy üçin psihologiýa we ruhy gala bolup hyzmat edipdir. Garaja Ähmet Sultan asalar oy halk tebibi hükmüne meşgulluk kazanıptır. Esas hanım Üsküdar'daki dergahına ve Anadolu'nun tapahtı yerlerine ki tekkelerine esas hanım hem psikin neyasazlığı olan neyasazları becerime üçün köpçülüğün aratına ruh lukmanı hükmüne tanılıptır. Dille nere geçen Garaja Ähmet adlı bir beyik veli onun yanına gelen değerli adam akıllı olyar. Tetirleri onun psiki neyatalığı olan adamları kuuluşturma kuduratı ile bağlı önemi özünü cimleyer. Garaja Ähmet'in dergahı halk köpçülüğüne ruhu ve nerv keseleri hasaganı sökmüne hizmet beriptir. Türk lukmançılık

Alptürücülüğüne onun ayetin orni devam ediyor. Qaraca Ahmet Soltan Türk halk medeniyetindeki orni şeyle bir güyüşü verin Anadolu'daki köp şehirler ve şakacılar hatta Rumeli teytindeki ruhunu yadına iyi çıkarlar. Halkın aratınakı inancı göre Qaraca Ahmet Soltan'ın 7 tapağıtlı yerde kuğur var. İstanbul, Üsküdar'dan Afyon Karahisar'a, Manisa'dan Aydın'a, Sivrihisar ve Güynü'ye çeyni uzap giden Anadolu geografiyasıyla birlikte Balkanlarda Makedonya çeyni tapahtı sebeplerde aramayakları ve kuğurları var. Bundan başka da Uşak valiyetinin Eşme etrafındaki Qaraca Ahmet Ovası, Manisa valiyetinin Xorozköy ve Akhisar etraflarının kuruyundaki Karakoy yali yerlerde adına bahsedilen ziyaret yerleri vardır. Üsküdar'daki asıl kuburunun edil kaptanına Qaraca Ahmet'in Xorasan'ın Anadolu'ya getirenliğe aydılayan atını değişi simboliki mazar var. Bu cikmecikli epik siyahatına ve miratına halk köpçülüğünün önüne koyulun ehmiyeti gürk ediyor. Qaraca Ahmet Soltan hem Derviş hem Lokman hükmünde Türk tarihinin ruh sahnatına şöhret açan öz oluşu şahsiyettir. Xorasan'dan gelen Alperen hükmünde Osmanlı İmperiyatı'nın esaslandırmağına rol oynaptır. Sinçi lakamının özünü halkın din dünyasına tanıdıptır. Şıpa getiren keramatlı adam hükmünde halkın yüreğini kazanıptır. Qaraca Ahmet'in durmuşu Türk halkı dine bir kılıçlarından eğitim köngül sultanlarıyla hem yeniş kazanıp bolyanını görközü. Onun kaldırıp giden mirası şuun aramakını okulayan dualar ve aydılayan hikayedir ruvayetler arkalı yaşamağa devam ediyor. İlleşer halkara katlaşkara boyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuş İpek tarafından tayaranan Türk Dünyası'nın dağınları attı geppeşimizin novattaki şun kısanına Lokman Derviş Qaraca Ahmet Soltan adlı temanı size gurun verdik. Ümmüze kepte tazır temada duşmak umidiyle hoş sağ olun.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
2: Hii adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
19: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
18: It Türkiye hangi radyo ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.